la puan a puan a le tu hana rong pipi kilon alun arjelong itang lo adun tu alun arjik ta jorsing bi kilon alun bor ed alun arjik sinang labang so alun.